koydun nice arama. Seni terk edip de gitmek var ama. Ah, bu şarkıların gözü kör olsun.